ngana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum radare dekele zoom to go bona ke kales kalmozen kabzen ke fink kadeyo radare deke esom na buyu gururu masalo cholo.

kobanyana nomuntu namhamisetu bonono makho usilwe lo nyetu nasubsina nyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso te jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to gobona ke kales kalmoza ne kabzen ke fin kadayo ndana ndana radare deke esom navu yuduru mas

0: subana a farafani loto gogunu metel ocha joglo to ke joglo to ble gogunu ge krani tole de etungo medunga nyoro ke joglo to gogunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaliku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa malayi ganinga igbala iyero malayi ganinga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye malayi ganinga igbala subana ganinga igbala giyero yami jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresa ngba fe di imudaro fe lol fanyi ntemaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata du fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma kakajangwa sorwa fa kpalimbi fe chuge alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona sani ajaba na farafani
1: I'm coming back to Saarland to check.

subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidigulo tobunu ge hanypa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu inumero ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume malayi ndie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ni malayi ganinga igbala subana ganni balagi yero yame jeme fata gundo gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganni laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso goli mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani.